0: Bankbank.com. Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok. İdmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamak vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zararlı verdişlerin, sigaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Açıda seher saat 9'du.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 241.
2: 107.7 After FM.

0: Branş merkezden daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakı'da saat 11'di.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerifzade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda günorta saat 12'di.
1: Cem'e 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Alanya Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM.

teşekkür etmek adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla fərqlənək ki, ətrafdakı insanlardan daha çox təşəkkür eşidək. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bakıda akşam saat 7'dir.
1: Cem'e 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avant Nova'dan.

Bankomat.com. Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredi elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100.

0: Rusta.fm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da AftoFM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.